Şu gün 2026 ýylyň 21-nji sentýabry duşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý bölüşümiz 16 metr 17730 kHz ýygnaklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün efirden berliyan goy verilşimizi Çanak anten arkalı Aşgabat vaqtı bilen saat 7'den 7.30 şenli Türk saat 4A'dan 10.92 MHz yığılıklardan garizontal polarizasyadan kaytadan dinlep bilertiniz. Hormatlı dinleyiciler, goy verilşimizin buğun kısanına daşarı yurt havarlarını, daşı kurşu gününe bağışlanan yürütü göpleşimizi, Türk dünyasına sahna sunuğa dağıtlı heptelik tapkırlayın gepleşigimizi ve aydım saatleri dikkatinize yetiririz. Goy verişin buğun kısağına tayarlan ve alıp bariyan Murat Toylu teknik işgarimiz Aslı Yıkılmaz.

Ergirleşler, ilki havarlar bilen tanış ediyaz, öňe bilen havarlaryň gysgaça mazmuny. Tehran, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Irana garşy hüjümlerini gaýtadan başlamagy meýilleşdirýändigini öňe sürüp, aralyjakdygyny beýan edýär. Prezident Erdoğan, Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 81-nji mejlisine gatnaşmak üçin New Yorka bardy. Ergirleşler, indi şu we beýleki havarlaryň dogry mazmununy dikkatiňize ýetirýär. Tehran Amerikanın Birleşen Ştatlarının İran'a karşı hücumlarını kaytadan başlatmağı meyilleştiriyenliğini öne sürüp, ağır alacaktığını beyan ediyor. İran'ın koşunu, Birleşen Ştatların İran'a karşı hücumları kaytadan başlamağı karar edenliği boyunca mağlumat alanlıklarına havar verdi. Merkezi Hatem al-Anbiya karargahı bu kararın Evropa yurtlarının birine geçirilen belirlikteki maslahatta ve Kavir Tevit yurtlarının kollu vermeği neticesinde kabul edilendiğinin xabar verilendiğini məlum etdi. Beyannamada Amerikanın Birleşen Ştatları yalnızlık koyverse Tevitteki Amerikan bekbitlerine ve harva bazalara ahralış çarelerinin görülecektiğini duydurdu. Katar, Amerika, İran gepleşiklerini Täzeden dikeltmek üçin töwellasylyk tagallarlarynyň dowam etdirilýändigini habar berýär. Katar töwellasylyk toparynyň takminen 2 hepdeniň dowamyna Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Iranyň arasyndaky gepleşikleri gaýtadan başlamagy gönükdirilen teklipleriň üstünde geňeşmeler geçirendigini mälim etdi. Taşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Majid al-Ansari Dohanyň gepleşikleriň gaýtadan başlanmagy meselesinde Washington we Tehran bilen pikir alyşýanlygyny aýtdy. Ansari Katar bilen Pakistanyň iki tarapyň arasyndaky

0: tewellaçylyk edýän günlerine Katarlı tewellaçylaryň gepleşiklerde öňüwdüşlük gazanmak maksady bilen paýtagtlaryň arasynda bir näçe sapar edenligini belledi. Rusya Ukrainanyň saýlaw güni guran hüjümlerine jogap berjekdigini beýan edýär. Zelenski bolsa Trump bilen duşuşýokdygyny ma'lum etdi. Resmileriň aýtmagyna görä Rusya ses berilişiniň soňky gününe Moskwa we onuň etraplaryna Ukraina tarapyndan uçurmansyz howa enzamlary bilen gurulan hüjümlere jogap ýokmyny Kiyeva garşı hücumları güýçlendirjekdigini beýan etdi. Hücumlar netijesinde 2 adam ölüpdi we nefti gaýtadan işleýän zawodlaryň birine ýangyn bolupdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi Ukrainanyň Russiýanyň raýatlarynyň demokratik erk islegine päsgel bermäge synanşanlygyny tap, oňa degişli gaýtawlum görkezilijekdigini ma'lum etdi. Şorwatyň özünde Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump bilen geçiren telefon söhbetdeşliginden soň, onuň özü bilen New York'da duşuşmak barada ılalaşanlygyny aýtdy. Halap şäheriniň günortasyndaky OVA yerlerine yerleşýän ok däri ammarına partlamalar boldy. Siriýanyň döwlet habar beriş serişçileri Siriýanyň Halap welaýatynyň günortasyndaky Al-Ais sebitinde güýçli partlamalaryň bolanlygyny we Harvı deskarlarının birine ikinci dereceli partlamaların yüde çıkandığını haber verdi. Devlet teleyaylımı Al-Akhbariye ilkinci partlamaların sebebinin henizem derinleyenliğini malum etdi. Sana Havarlar Agentliği olsa partlamaların Al-Ais'in koloyunnakı Harvı deskarda bulunduğunu haber veriyar. Yerli çeşmeler partlamaların Siriyanın korunmak ministrlerine degişli ok dəri ammarına yüde çıkandığını aytdı. Ve soňky habarymyz. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 81-nji mejlisine gatnaşmak üçin New York'a bardy. Prezident Erdoğan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 81-nji mejlisine gatnaşmak üçin New York'da saparda bolýar. Erdoğan Baş Assambleýada etjek ýyllyk çykyşy onuň bu mejlisdäki 16-njy çykyşy bolar. Erdoğan seýşenbi güni çykyş eder. Erdoğan'ın çıkışında İsrail'in Gaza'da alıp barayan genosid urşi Palestin'in halkara derecesine ıkrar edilmeli ve İsrail'e karşı görülüp bilinecek diplomatik çareler esası orun eyleyar. Şeyle de Erdoğan'ın en şeme yurtların liderleri bilen iki taraflayın doğuşçukları geçirmeğine karşılayar. Hormatly radio dinleyiciler, siz TRT Türkmençeden günün mühüm havarları bilen tanış bolunuz.
1: Türkiýanyň Sesi Radiosy bütün dünýä ýüzlenýär.

Bütün dünya parahatçılık günü. Şu gün bütün dünya parahatçılık günü. Gitler Germaniyasının Polşa ıglanıdın urşunun başlanı günü, ozolqi Sovet Respublikalarını ve Türkiye'de bütün dünya parahatçılık günü hükmünü bellinilip geçiliyer. İkinci Cahan urşundan son şeyli urşların qaytılınmadılı üçün Birleşen Milletler Kurumasının dörödülmeyi umuman alınanını, köp sanlı urşun turmoğunun ve yayvanlanmoğunun öngün aldı. Emma muňa garamazdan wagtal wagtal sewitleýin çaknyşyklar ve uruşlar baştan geçirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň düýbi tutulýarka deňlik kadasyna bap gelmeýändigine garamazdan 5 agza ýurt Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini döretdi. Muňa köp sanly ýurdun garşy duranlygyna garamazdan howpsuzlyk kengeşiniň hemişelik 5 agzasy hinni dowam etdirýär. Palestina meselesini bolşyaly şol 5 agzadan birinin garşy durmagy sebäpli karar kabul edilip bilinmeýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın erjellik bilen beýan eden dünýä 5'den uludyr pikiri soňky ýyllarda güýçli gollaw tapýar. Birleşen Milletler Guramasynyň dünýä parahatçylygyna has işçin goşant goşmağına arzu edip yeni de bir gezek bütün dünya parahatçılık gününü kutlayarız.

Qadrladın leyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Turkcell 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşan çak hoş sağ bolun.

gidip candım bu. Senin birinci Kazakistan'da minane rakım oldum da kızıp da yıldır saldım bu. Tuğra Kazak'tan alkan milyondu. Ben Almatı gözdey vardım bu. Rok milyondun alıp Kazak'tan. Korday'dan beri gelgende vayke milyaner olmayı kaldım bu. Hayran ayım bayeke.

0: Alcan darın esteydi, gene göğüs biyikti göstereyim etteydi. Tokayıp başım gelgende bu tosu alıran sıkkıyım sınak değsin bu. Alcan'ım aytıp köpteydi. Buğran Ursultan tosu alıran çok, Rıbustan çetteydi. Tokayıp'tı yemine, Mursultan darbayeke han kılganımız çetteydi. Beyrbek bayke kanı bir, kanı bir, dağına canı bir. Sen Nuray Cuvay'ına geçtin deyce mi cevap vereyim dağı bir. Ben sana nege kalıp kalmak mın, kızığımda sen görmeysin o bağrı bir. Unumduktan karaçı, ekeldin aydın bildiğin, yasanın doğrum bildiğin. Kırgız degen elden biz, musta kesken kim degen. Ömür bulaktan dayırday, burla taşka bay mı bay. Bir bilecek de pürüşüp, bir ömür ötüp armanay. İyiye yerde kestirip, içer son bütün kalkanay. Kadal yer, kadalkan yerde kanalkan. Kazanın bayram çıralkan, tegeltey soru vermeye. Kın ötpesin arandan, asıl geptim oldurak. Mente yakın balandan, aynan ayın koyeke. Jakşının aydı tırdaydı, jaman söz çıkart jamandan. Almatın aman bolsun ço, haval kumor bur sanalkan. Kırgız sana karı jaylaşkan, üç bor bor bor boy şamalkan. Ölkoşa gelin sabahlar, öldürgön sivet şamaldan. Razı olup baraman, dümün meyin bekley adamdan. Hankel gece topla bultay atamda, oruslar salıp kalkanda. Sivilden gele jatkanda, jambıl atan karşalıp. Yüzüne çapan jatkanda, altından atın tarkanda. Oğlumda var tamarın boy çatkanda, dümün meyin bekley baytayız. Yolun jalgap jambıldın, atayım geldi aptalga. Topla bul menen jambılday, dost bolu baytayı köbüz. Yürüm olup kalanın arttağı çıtkan jaslarına. Jambırdan elder kaçpay kep, jalpı jurtun gönün özünü vayke burbustun. Jambırdan kaçpagandı mınday boy men, ottan kaçpagan kırgızmın. Tügöl bay, Kazakov boy agayıvıstın familiyası. Kazakov dep sıymık tanıp jüremiz. Dünyanı birçi Dimaş'tın urusu kırgız bilemiz. Dalildep jatat bayeke bizden başka kimemiz. Kazaklar verse avaydı, kırgızlar bergen dalaydı. Bıçak taşıp ne kılan bayke, kuçak taşıp taraydı.
1: Ey bayke! Sözüm esnike. Sözüm esnike maravuzlar. Olayın yerine Sultan Khan gelip Asman şaharında çıkılan gündü canlı özgürlüğü alkan. Kazan akının yerine Sultan Khan'ı karata kalsınlar doğumlu payı. 10 En coğurku 50 pay. Kırgız akına Nursultan Baldıbayev karata kalsınlar doğumlu payı. 10 En doğrusu 50 pay. Rast bizler sonuçlar doğru olmalıdır. İkinci cüptü aldığınızlarla çakırağız. Toğdun cüben kırgızın mırzaları hangi toğdun tümün olsun dediklerine yoldurumunun gelgen kazak akını 3 yolu altın dombra yiyesi Muhtar Niyazov. Muhtar Niyazov'un ayıça turgan el bulu evlilik İmanaliyev'in közde şakirti Elmirbek İmanaliyev. Yarın finalda dağı tavuşun iki topunu ayıçıp elin jarpın yazıp keremet ayıçı kuruşkan finalda dağı iki topunu çöp oldu. Sürük demir oturalı.
2: Экинчи жуп Мухтар Ниязов менен айтышкан Элмирбек Иманалиевге кулак салыңыздар.
3: Жуп кылды мага Мухтардын, мага Мухтардан өткөн жуп барбы?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

Yengelikler sırası. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 81. Umumi Kengeşi yığılıştan aldın New York'a yetib bordu. Tehran Amerika'nın İran'a karşı hücumlarını kaytadan boşlaş kararını olganını iddia kılıp, uç alış bilen tahdit kıldı. Rusya Ukrayna'nın saylov kuni uyuşturgan hücumlarga uç alış vadasını bergen bir paytda Zelenskiy Trump bilen uçlaşışını elon kıldı. Halep'nin canubi atrofidagi bir mühimmat deposida portlaşlar yüz berdi. Yangilikler tafsilotiga o'tamiz. Jamurrais Erdoğan Birleşken Milletler Teşkilatı'nın 81. Umumi Kengeşi yığılıştan oldun New York'a yetib bordu. Jamurrais Recep Tayyip Erdoğan Birleşken Milletler Teşkilatı 81. Umumi Kengeşi'nin yukarı seviyeli haftalık yığılışlarda katnaşış uçun New York'a yetib bordu. Erdoğan'ın Umumi Kengeşte olup barayatkan 16. nutkunu Seşembe günü kılışı rejalaştırılgan. Onun nutkunun İsrail'nin Gazze'deki nasıl kırgın uruşu, Falastin'in halkara miktarda tan alınışı ve İsrail'e karşı alınışı mümkün bilgen diplomatik çora tedbirler usta tamarkuz kılışı kutuladı. Erdoğan'ın şunindek türlü rehberler bilen iki tomonlama uçraşular utkazışı hem közde tutulmakta. Tehran, Amerika'nın İran'a karşı hücumlarını kayta boşlaş kararını alganın iddia kılıp, uç alış bilen tahdit kıldı. İran ordusu Amerika'nın İran'a karşı hücumlarını kayta boşlaş kararını olganiga işora qiluvchi ma'lumotlar qo'lga kiritganini e'lon qildi. Xotamul Anbiyo markaziy qarorgohi mazkur qarorning bir Yevropa ülkesinde o'tkazilgan birgalikda yig'ilishda va ba'zi mintaqaviy ülkelerinin yashil chiroq yoqishi bilan olganini bildirdi. Washington xato qilgan taqdirda mintaqadagi Amerika manfaatlari va joylashgan hududlarga qarshi uch olinishi bilan tahdid qildi. Qatar Amerika bilan Eron muzokaralarini qaytadan jonlantirish uchun vositachilik sa'y-harakatlari davom ettirilayotganini e'lon qildi. Qatar vositachilik guruhining taxminan 2 haftadan beri Amerika bilan Eron o'rtasidagi so'zlashuvlarni qaytadan boshlashni maqsad qilgan takliflar ustida muzokaralar olib borayotganini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligining so'zchisi Majid al-Ansori Duhaning muzokaralarining qaytadan boshlanishi xususida Washington va Tehron bilan fikr almashtirmoqda ekanini bildirdi. Ansori Qatar va Pokiston ikki tomon o'rtasida vositachilik qilayotgan bir jarayonda Qatarlik vositachilar ilgarilash qo'lga kiritish maqsadi bilan turli poytaxtlar o'rtasida so'zlashuv diplomatiyasi olib borayotganini ifoda etdi. Rusiya Ukrayning saylov kuni uyushtirgan hujumlariga uch olish va'dasini bergan bir paytda Zelenskiy Tramp bilan uchrashishni e'lon qildi. Yetakchilarning bayonotiga ko'ra, Rusya ray berish jarayonining so'nggi kunida Moskva va uning atrofida uyushtirilgan 2 kishining o'limiga va bir neftni qayta ishlash fabrikasida yong'in chiqishiga sabab bo'lgan Ukrainaning uchuvchisiz uchoq dron hujumlariga javoban Kiyevga qarshi hujumlarni shiddatlantirish va'dasini berdi. Rusya mudofaa vazirligi Ukraina Rusya vatandoshlarining demokratik irodasiga to'siq bo'lishga urinish bilan aybladi va bunga javob qaytarilishini bildirdi. Shu bilan birga, Ukraina davlat raisi Vladimir Zelenskiy Amerika davlat boshlig'i Donald Trump bilan o'tkazgan telefon so'zlashuvidan keyin New Yorkda uchrashish borasida kelishib olganlarini e'lon qildi. Va so'nggi xabar. Halabning janubiy atrofidagi bir muhimmat deposida portlashlar yuz berdi. Suriya davlat mediyosi Suriyaning Halab viloyatining janubiy atrofidagi Al-Ayz mintaqasining kuchli portlashlar bilan silkinganini va

harbiy taassotda ikkinchi darajali portlash yuz berganining bildirilganini e'lon qildi. Davlat yetkarma boshqarmasi al-Axboriya ilk portlashlarning sababining hozircha tekshirilayotganini bildirgan. Bir paytda Sano xabar ajansi portlashlarning Al-Aysa yaqinidagi bir harbiy taassotda yuz berganini bildirdi. Mahalliy manbalar portlashlarning Suriya mudofaa vazirligiga tegishli bir muhimmot deposida yuz berganini ifoda etdilar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Amerika Birleşmiş Devletleri münasebetinde yeni dinamikaya çağırıp, Erdoğan, Türkiye ve Amerika Birleşmiş Devletleri'nin iki müttefik arasındaki maneleri geride koyarak yeni bir dinamika kazanmalı olduğunu bildirip, devlet başçısı nüve enerjisi, LNG, mülki aviasiya ve yüksek teknolojiler sahasında emektaşlığı genişlendirmekle yanaşı hem iki taraflı müstevide hem de NATO çerçevesinde müdafi sanayisi emektaşlığının inkişaf ettirilmesinin vacipliğini de vurguluyor. Devlet başçısı birge istehsal imkanlarının karşılıklı maraqlara hizmet edeceğini bildirerek Türkiye şirketlerinin artık Amerika Birleşmiş Devletleri'nde sermaye koyabildiğini de dile getirip. Prezident Erdoğan, Türkiye'nin müdafiye ihracı sahasında ilk onlukta yer alan ülke olacağına ve regional böhranlar fonunda sabitlik adası olarak kalacağını da eminliğini ifade edip. Prezident Erdoğan Türk evinde bir sıra görüşlerini de devam etti.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 22 sentyabr Seşembe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirde uzatılan Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilinde gündelik dasturlarını dinleyebilirsiniz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kilogres kısa dolgun canlı frekansla dinleyebilirsiniz. Şunindek www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Türkçe 4 arkalı Votes Radyo kanalından dinleyebilirsiniz. Mümkün. Bugün dersimize son yangilikler ve Türk dünyasının Şam Çırakları namlı dersini itibarınızda havale aklamız.

0: Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duachipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmat dinleyiciler, siz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Tili'de gündelik dersürlerini dinlediniz. Dersimizin takrarını ise Türkiye vakti bilen saat 05.30'da, Özbekistan vakti bilen saat 07.30'da dinleyiciler mümkün. Menzilimiz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbekçe bölümü. Elektron poştamız uzbekkucukça.trt.net.tr. Şimdi klip Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Tili'deki dersürünü yakınlayımız. Gelgüs dersürümüze tekrar uçuraşkınca. Hayır, aman olayım.

0: Sıday Türkiye.
1: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
5: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este é Radio Voz da Turquia.
8: こちらは Turquia no Koe Radio desu.
9: Zboruva glasot na Turquia.
10: Efirde Turquia Ovoz Radio.
11: It Turquia hangia radio ya?
3: Ovda Radio Glas Turquia.
12: Turquia une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dastörü Ankara. Bugün Seyşembi, Milodi 2026 yıl, September ayının 22'si, 1405. Koyoş yıl sümbülü ayının 31'si. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan berletken Özbek dilide geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 orası da, Gürün uçakta bilen ise saat 4 ila 4 yarım orası da kıska tolkun 25 metr, 11.765 kilor sorkalıkın yaşınız mümkün. Bugün geçiştirişlerimiz, yangilikler, Falastinning ilklari va yashirin hikoyalar lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerim.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlama.

0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turkiye.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Her vaktiniz hayırlı olsun, hürmetli dinleyiciler. Ankara'dan bize kulak asan bütün dinleyicilerimizi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 22'sidir. TRT'nin Azerbaycan dilinde buraxılışına kulak asırsınız. Programımız Türksat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayınlanır. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Amerika Birleşmiş Devletleri münasebetinde yeni dinamikaya çağırıp, Erdoğan, Türkiye ve Amerika Birleşmiş Devletleri'nin iki müttefik arasındaki maneleri geride koyarak yeni bir dinamika kazanmalı olduğunu bildirip, devlet başçısı nüve enerjisi, LNG, mülki aviasiya ve yüksek teknolojiler sahasında əməkdaşlığı genişlendirmekle yanaşı hem iki taraflı müstəvidə hem de NATO çerçevesinde müdafiə sənayesi əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinin vacibliyini de vurguluyor. Dövlət başçısı birgə istehsal imkanlarının qarşılıqlı maraqlara xidmət edəcəyini bildirərək, Türkiyə şirkətlərinin artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında sərmayə qoya bildiyini də dilə gətirib. Prezident Erdoğan Türkiyənin müdafiə ixracı sahəsində ilk onluqda yer alan ölkə olacağına və regional böhranlar fonunda sabitlik adası olaraq qalacağını da əminliyini ifadə edib. Prezident Erdoğan Türk evinde bir sıra görüşlerini de devam ettirip, Prezident Erdoğan Vietnam Prezidenti Tuğlam ile görüşüp bu çerçevede görüşte Türkiye-Vietnam münasibetleri regional ve global meseleler müzakere olunup, devlet başçısı Türkiye'nin iki ülke arasındaki münasibetlerin strateji taraftaşlık seviyesine kaldırılması teklifine Vietnam'ın müsbet cevap vermesinden memnunluğunu dile getirip, Erdoğan, Livya'nın Prezident Şurasının sədri Məhəmməd Yunis Əl-Mənfi ile de görüşüb. Türkiye-Livya münasibetleri regional ve global meselelerin nəzərdən keçirildiği görüşte Erdoğan, Türkiye'nin Livya'da sabitliğin devam ettirilmesi için səy gösterdiğini, diyalog ve razılığı hedefleyen prosesin devam etmesinin mühim olduğunu, Türkiye'nin Livya'nın menfaatine uygun gelmeyen hiçbir formula razı olmayacağını deyib. Erdoğan daha sonra Küveyt'in Veliaht Şahzadesi Şeyh Sabah Halid El-Hemed El-Sabah ile bir araya gelip, görüşte Türkiye ile Küveyt arasında iki taraflı münasebetler regional ve global meseleler müzakere edildi. Ülkenin